Denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. Bölgedeki gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye ekonomisindeki son durum ele alınacak. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarına ve ticareti etkileri değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Toplantıda terör örgütlerinin tasfiye süreçlerine ilişkin ilgi kurumlarının hazırlıkları ve bu kapsamda atılması planlanan yasal adımların görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Milliyetin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına mepsonuc.mep.gov.tr web adresinden ulaşabilecek. İzmir Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran 31 Ekim tarihler arasında yasaklandığını duyurdu. Giresun'un Trebol ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Trebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Siyonist rejim, görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor, dedi. Rus hükümeti uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Açıklamada kararın iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durumun sağlanması amacıyla alındığı hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı belirtildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcan-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan maden Açkapı tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 24 derece, Muğla Fethiye ve Mersin Yenişehir'de 23, Aydın Kuşadası, Muğla Datça, Antalya Alanya, Kaş ve Finike'de 22, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, Mersin Anamur ve Muğla Bodrum'da 21 derece, İzmir Dikili, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Medirek Feneri ve Tekirdağ Süleymanpaşa'da 20, Balıkesir Ayvalık ve Çanakkale'de 19, Rize, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bartın Güney Medirek Feneri, Kastamonu İnebolu, Giresun, Artvin Hopa, Sinop, Samsun Atakum Bölge ve Kastamonu Cide Kuzey Medirek Feneri'nde 18 derece, Düzce Akçakoca'da 17, Vantuşba Liman'da 16, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Ordu Altınordu'da 15, Bitlis Tatvan ve Bitlis Adilcevaz Limanları'nda 11 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Haziran Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 24 derece, Aydın 34, Denizli 32, Kütahya 24, İzmir 32, Manisa 32, Muğla 27 ve Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 27, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 28 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 26, Karaman 26, Kayseri 25, Kırıkkale 24, Kırşehir 24, Konya 26, Nevşehir 23, Niğde 23.

Yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 23, Bayburt 20, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 25, Samsun 25, Sinop 23, Tokat 25 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 21 derece, Ardahan 17, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Kars 19, Malatya 27, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 26 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 31 derece, Batman 31, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 27, Şanlıurfa 32 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve güneydoğudan. Akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan. Öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. Bölgedeki gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye ekonomisindeki son durum ele alınacak. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarına ve ticareti etkileri değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Toplantıda terör örgütlerinin tahsilatı

ve süreçlerine ilişkin ilgi kurumlarının hazırlıkları ve bu kapsamda atılması planlanan yasal adımların görüşülmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına mepsonuc.mep.gov.tr web adresinden ulaşabilecek. İzmir Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran 31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Giresun'un Trebolu ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Trebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Siyonist rejim görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor dedi. Rus hükümeti uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Açıklamada kararın iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durumun sağlanması amacıyla alındığı hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı belirtildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağı-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden-Açkapı tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21 derece. Atina parçalı bulutlu 22-31. Belgrad parçalı bulutlu 19-27. Helsinki parçalı bulutlu 3-8. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18. Madrid parçalı bulutlu 20-37. Moskova sağanak yağışlı 10-19. Paris parçalı bulutlu 14-24. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-28. Saraybosna parçalı bulutlu 12-21. Tiran parçalı bulutlu 17-29. Varşova parçalı bulutlu 11-19. Viyana parçalı bulutlu 18-23. Zürih parçalı bulutlu 14-23 derece. Amman açık 17-30. Aşgabat az bulutlu 18-28. Bağdat az bulutlu ve açık 27-40. Bişkek az bulutlu 15-28. Kabil parçalı bulutlu 14-30. Kuveyt az bulutlu ve açık 30-42. Medine az bulutlu ve açık 29-42. Mekke az bulutlu ve açık 29-40. Riyad az bulutlu ve açık 28-40. Şam az bulutlu ve açık 16-30 derece. Cezayir parçalı bulutlu 17-28. Montreal parçalı bulutlu 7-19, New York parçalı bulutlu 10-21, Sydney parçalı bulutlu 12-21, Washington parçalı bulutlu 12-25 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23, Kırcaali parçalı bulutlu 13-27, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih parçalı bulutlu 14-21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu parçalı bulutlu 13-25, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos'a parçalı bulutlu 15-28, Girne parçalı bulutlu 18-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 13-27, Güzelyurt parçalı bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: yazı kızım, neşesi nazı kızım, arzı kızım.
1: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saati metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Edirne Uzunköprü'de 19 kilogram, Tekirdağ Saray'da 12, Artvin Murgul'da 11, Kırklareli Vize ve Bolu Gerede'de 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

ஹலோ உயிரோ ஹலோ anladım sensin o. Konuş benimle. Seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Bana 10 kere, 100 kere, 1000 kere, 100 kere, 1000 kere kaç kere darıldın sen?

0: saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 24 derece, Aydın 34, Denizli 32, Kütahya 24, İzmir 32, Manisa 32, Muğla 27 ve Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 27, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 28 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 26, Karaman 26, Kayseri 25, Kırıkkale 24, Kırşehir 24, Konya 26, Nevşehir 23, Niğde 23, Sivas 22 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel

25, Samsun 25, Sinop 23, Tokat 25 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 21 derece, Ardahan 17, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Kars 19, Malatya 27, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 26 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 31 derece, Batman 31, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 27, Şanlıurfa 32 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı

Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteni ile gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. Bölgedeki gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye ekonomisindeki son durum ele alınacak. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarına ve ticarete etkileri değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Toplantıda terör örgütlerinin tasfiye süreçlerine ilişkin ilgi kurumlarının hazırlıkları ve bu kapsamda atılması planlanan yasal adımların görüşülmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına mepsonuc.mep.gov.tr web adresinden ulaşabilecek. Giresun'un Trebol ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Trebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Siyonist rejim, görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor, dedi. Rus hükümeti uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Açıklamada kararın iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durumun sağlanması amacıyla alındığı hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı belirtildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağa-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden Açkapı tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda. ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Haziran Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 24 derece, Aydın 34, Denizli 32, Kütahya 24, İzmir 32, Manisa 32, Muğla 27 ve Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 27, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 28 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 26, Karaman 26, Kayseri 25, Kırıkkale 24, Kırşehir 24, Konya 26, Nevşehir 23, Niğde 23, Sivas 22 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 23, Bayburt 20, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 25, Samsun 25, Sinop 23, Tokat 25 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 21 derece, Ardahan 17, Bingöl 25, 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 21 derece, Ardahan 17, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 28.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 31 derece, Batman 31, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31, Mardin 27, Şanlıurfa 32 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. Bölgedeki gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye ekonomisindeki son durum ele alınacak. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarına ve ticareti etkileri değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde olacak. Toplantıda terör örgütlerinin tasfiye süreçlerine ilişkin ilgi kurumlarının hazırlıkları ve bu kapsamda atılması planlanan yasal adımların görüşülmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına mepsonuc.mep.gov.tr web adresinden ulaşabilecek. Giresun'un Trebolu ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi hastanelik oldu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Trebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Siyonist rejim, görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor, dedi. Rus hükümeti uçak yakıtı ihracatının 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Açıklamada kararın iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durumun sağlanması amacıyla alındığı hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yapılan tedariklerin yasaktan muaf tutulacağı belirtildi. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağa-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan maden Açkapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haydun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 18.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 1 Haziran Pazartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 31 derece, Bilecik 27, Bursa 31, Çanakkale 26, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 29, Sakarya 29, Tekirdağ 25 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 24 derece, Aydın 34, Denizli 32, Kütahya 24, İzmir 32, Manisa 32, Muğla 27 ve Uşak 25 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 31 derece, Antalya 27, Burdur 27, Hatay 28, Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 28 ve Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 25 derece, Ankara 24, Çankırı 24, Eskişehir 26, Karaman 26, Kayseri 25, Kırıkkale 24, Kırşehir 24, Konya 26, Nevşehir 23, Niğde 23, Sivas 22 ve Yozgat 21 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 27, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 23 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 26 derece, Artvin 23, Bayburt 20, Çorum 24, Giresun 23, Gümüşhane 22, Ordu 23, Rize 25, Samsun 25, Sinop 23, Tokat 25 ve Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 21 derece, Ardahan 17, Bingöl 25, Bitlis 18, Elazığ 28, Erzincan 24, Erzurum 20, Hakkari 23, Kars 19, Malatya 27, Muş 23, Tunceli 25, Şırnak 26 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 31 derece, Batman 31, Diyarbakır 32, Gaziantep 25, Şırnak 26 ve Van 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 31 derece, Batman 31, Diyarbakır 32, Gaziantep 30, Kilis 31,

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege

müfeti arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'de aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'de aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor, dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Total Energies ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi şirketleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak anlaşmaya imza attı. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk hazırlık maçı Çobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulundan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağı-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan maden Açkapı Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün de bizleri artık bırakıp gitmeye hazırlanan, cemrelerin düştüğü, havaların ısınmaya başladığı şu zamanlarda kıştan bahsetmek istiyoruz. Kışın neler yapıyoruz? Bir bunu hatırlayalım istedik henüz unutmadan. Ne gelir aklımıza kışın? Çocukların sevincini saymazsak eğer. Sonbahardan başlayarak iş yükü gelmez mi? Tedbirler alınmaya başlar. Turşular kurulur, kazaklar, atkılar dizi dizi. Sevilen renklere göre örülür. Yazdan kalma reçeller sofralara çıkar. Yine yazın kurutulmuş gıdalar şifa olur, lezzet olur. Eğer eviniz kaloriferli değilse, soba kenarında odunlar kolayca alınsın diye istif olur. Kapı pencere ölçülür, süngerle kenarları kapatılır. Sanki soğuğa düşmanız. O yüksek ateşlerde cayır cayır yanarken soğuk sulara atılmayız. Yaz sıcağında buzdolabına koşmayız gibi. Kış gelmeden temizlikler yapılır. Çünkü kış bir kraliçe ağırlığı ile gelir. Bembeyaz elbisesiyle tüm sokağı, mahalleyi, hatta tüm şehri kaplar. Hava biraz kirlenir. Ağaçlar çırılçıplak kalır. Çiçekler bir daha hiç açmayacak gibi saklanır. Bir tek çam ağaçları kışa kafa tutarcasına öyle güzel, güçlü, yemyeşil buradayım der adeta. Dallarında kuşlar ötmez. Güneşin olduğu yerlere uçup gitmişlerdir. Kuşlar bile kalmamıştır yuvalarında. Kış gelince boza ve salep gelir akla. Yaşı büyük olanlar sokaklarda satıldığı zamanları hatırlar. Geceleri sokağın bir ucundan bozacının sesi huzurlu ve karanlık mahallelerde biraz hareket yaratırken, şimdi sessiz sedasız market raflarında. Çocuğunuz varsa onu hep sıcak tutacağınız, koruyacağınız gelir aklınıza. Ayakkabıları yenilenir, tabanları iyice kalınlaştırılır. İçlerine keçe konur bazılarının. Su almasın diye sağı solu kontrol edilir. Kışlıkları çıkarılır. Kediniz varsa o da soba kenarına gelir. Biraz daha sıcağı. Ihlamur, ayva kabuğu, tarçın ve karanfille hemhal olmuş. Hep ocakta. Her daim sofrada tarhana, turp, lahana, havuç ve bulgur. Kış demek yediğimiz şeylerin bile değişmesi demek. Sokak lambaları ışığında yağan kar, evde cam kenarlarında bekleyen, beklerken sohbetleri koyulaştıran hatunların kahvesine eşlik eder. Yokuşlarda kızaklarıyla kayan çocuklar, karla taşınıp korkulacak bir şey yokmuş gibi, ne soğuk ne zatüre, kendilerini hiç etkilemez gibi kahkahalarla karışırlar beyaza. Kar bütün mikropları kırar. Belediyelerin yapamadığını yapar, temizler şehri. En ince dehlizlere bile girer su taneleri. Su saatleri sıkı sıkı giydirilir bir evlat gibi. Çünkü onlar da donar. Su donarsa ona karşı gelecek bir ısıyla çözülür, açılır. O yüzden bazı evlerde akıllıca davranıp ince ince damlasın diye suyu bile açık bırakır insanlar. Kış demek tedbir demek. Kış demek muhabbet demek. Sokulup yatak içerisine, yorgana daha da sıkıca sarılıp uzanmak demek. Sevilmeyen televizyon programlarında televizyonu kapatıp bazen masallara sığınmak. Tek başına yaşayanlarda da radyo ve daha çok kitap demek. Kış ne Nane Molla dinler ne Hanzade. Kışın adaleti de kendine göre. Herkes aynı köprüden geçer. Farkı kimi derisiyle, kimi de kürküyle. Kış edeceğini eder de nasip herkes de farklı. Hastalıkları, odun, kömür, doğalgaz, ekmek satışları. Kışın her şeyi farklıdır. Ve bahar, bahar da geldi, geliyor. Kış ne kadar yardımlaşmak demekse, bahar da özgürlük demek. Evet, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Baharımız bereketli, evimiz, yuvamız sıcak, canımız sağ olsun. Bir sonraki programımıza kadar sizin de bahçeniz çiçekli, havanız, suyunuz, toprağınız cemreli ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

ve güneydoğudan, doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor, dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. Boru hatlarıyla petrol taşıman ürün şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Total Energies ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi şirketleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak anlaşmaya imza attı. Ve son olarak spor. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulundan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağa-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapandı.

0: Almış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun ikinci kilometresinde bulunan maden Açkapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Dedi ki şimdi cenazesi de bugün toprağa
2: gidiyor. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: biliyor muydunuz?
1: Beynimiz ne renktir? Beynimizin vücutsal faaliyetlerimiz devam ettiği sürece rengi pembedir. Bilim kurgu filmlerinde yeşil renkli beyinler aslında tamamen bir hayal ürünüdür. Bu hayal ürününü ciddiye alan kişilerse beynimizin yeşil olduğu kanısına varabilir. Beyine oksijen gitmediği andan itibarense beyin işlevini kaybetmeye başlar ve gri rengine doğru yönelir. Normalde ise beyin doku gri ve beyaz dokuların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu dokular beyin üzerinde birçok faaliyeti gerçekleştirir. Bu faaliyetlerin neler olduğunu saymak bilim insanları tarafından bile henüz çözülebilmiş değildir. Fakat bu dokuların tam anlamıyla ne iş yaptığı yapılan deneylerle kanıtlanmıştır. Gri doku aslında bilgi işlem merkezi gibidir. Bu bölgede bilginin işlenmesi yapılmaktadır. Bu işlem için beyine gönderilen oksijenin yaklaşık olarak %95'i kullanılmaktadır. Beyaz dokularsa beyinde iletişimi sağlayan sinirlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu yapı, beyinde meydana gelen tüm değişiklikleri an ve an gerekli merkezlere bildirmekle görevlidir. Aslında bir benzetme yapılırsa, beyaz madde bir bilgisayardaki kabloları, gri madde ise işlemcinin görevlerini yapmaktadır. Erkek ve kadın beyinleri bu maddelerin miktarına göre ise farklılıklar göstermektedir. Erkeklerde gri dokular kadınların yaklaşık 6-7 katı iken, kadınlarda bulunan beyaz dokuysa erkeklerde bulunan beyaz renkli dokuların yaklaşık 8-9 katıdır. Bu da farklı görevlerin farklı dokular tarafından yapıldığının bir göstergesidir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Deniz neden tuzludur? 20. yüzyılın başlarında bilim insanları bu konuyu çok basit bir şekilde açıklıyorlardı. Bu açıklamaya göre her ne kadar nehirlerin suları tatlıysa da içlerinde bir miktarda erimiş mineral vardı. Yataklarındaki bu mineralleri ve içlerinde tuz bulunan kayaları erozyona uğratarak okyanuslara taşırlar. Bu mineraller içinde en çok olanı kimya dilinde sodyum klorür diye adlandırılan bildiğimiz sofra tuzudur ve bir daha karaya geri dönmez. Bilim insanları bu teoriden yola çıkarak dünyanın yaşının da hesap edilebileceğine inanıyorlardı. Ancak nehirlerdeki tuz oranıyla okyanuslardaki tuz oranı mukayese edilerek yapılan hesaplamalarda dünyanın yaşı 300 milyon yıl çıktı. Dünyamızsa gerçekte 4,5 milyar küsur yaşındadır. Ayrıca bu teoriye göre denizlerdeki tuzun her geçen yıl artması gerekir. Her ne kadar denizlerdeki tuz oranı bölgelere ve zamana göre değişiklik gösterse de içindeki belli başlı elementlerin yoğunluklarının yüz milyonlarca yıl hemen hemen aynı kaldıkları bilinmektedir. Öyleyse bu yüksek miktardaki tuz başlangıçta denizlere nereden gelmiştir? Bilim insanları da tam olarak bilemiyorlar ve emin değiller. Ama iyi bir tahminleri var. Tuz iki çeşit atomdan yapılmıştır. Sodyum ve klor. Bilim insanları sodyumun ilk teoride olduğu gibi nehirler yoluyla karalardan denizlere taşındığını, klorunsa dünya tarihinin ilk dönemlerinde yer kabuğuyla yer merkezi arasında kalan katmanlardan, okyanusların diplerindeki çatlaklar ve volkanlar yoluyla denize karıştığını ve bu ikisinin birleşerek denizin tuzunu oluşturduklarını tahmin ediyorlar. Ama hala niçin denizlerin gittikçe tuzlu olmadığının cevabını alabilmiş değiliz. Bilim insanları bunun açıklamasını da şöyle yapıyorlar. Tuz nehirler yoluyla denizlere ilave edilmektedir. Ama aynı zamanda denizdeki diğer kimyasallarla birleşerek okyanus tabanındaki kayalar tarafından emilerek veya deniz suyunun çözeltisinden ayrılıp çökelti haline gelerek bir şekilde deniz suyunun içinden eksilmektedir. Yüz milyonlarca yıl eksiltme ve ilave etme yoluyla deniz suyunun tuzluluk oranını hep aynı tutan bu müthiş ayar gerçekten çok etkileyici.
0: Biliyor muydunuz?
1: En fazla asfaltlı yola sahip olan ülkenin Fransa olduğunu. Her yıl tankerlerle taşınan petrolün binde birinin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Bugün Türk müziğinde bir dönemin kapılarını aralayan, sahneye çıkan ilk kadın sanatçılar arasında yer alan, sesiyle ve cesaretiyle iz bırakan bir ismi anıyoruz. Türk tangosunun öncü yorumcularından Seyyan Özkay. Onun sesi yalnızca bir müzik türünü değil, bir toplumun dönüşümünü de yansıtır. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir tangoyla başlıyoruz. Mazi kalbimde bir yaradır.

Seyyan Oskay 1913 yılında Selanik'te doğdu. Mübadele sonrası ailesi İstanbul'a yerleşti. Çocukluğu Kanlıca'da geçti. Babası erken yaşta hayatını kaybetti. Bu zorlu süreç onun güçlü karakterinin oluşmasında etkili oldu. Yine sözlerimize sanatçının sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

Seyyan Özkay İstanbul Konservatuvarı'nda eğitim aldı. 16 yaşında sahneye çıktı. Kadıköy Operet sahnesinde ilk kez dinleyicisiyle buluştu. Kısa süre sonra da dikkat çekti. Şimdi programımıza sanatçının sesinden bir tango eserine kulak

1930'lu yıllarda İstanbul'da yeni bir müzik türü yükseliyordu. Tango. Seyyan Özkay bu müziğin Türkiye'deki ilk güçlü kalın sesi oldu. Şimdi onun sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

again.

İstiklal Caddesi'nde sahne alan Seyhan Özkay, Moulin Rouge sahnesinde dinleyicileri büyüledi. Onun performansları konser gibi dinlenirdi. Şimdi yine güzel bir eserine kulak veriyoruz.

Seyhan Özkay 1932 yılında plak kayıtları yaptı. Mazi kalbimde bir yaradır büyük ilgi gördü. Ardından birçok tango kaydetti. Toplamda 50'ye yakın plak doldurdu. Şimdi sırada sanatçının sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

Seyhan Hanım evlilik sonrası Anadolu'ya gitti. 1942 yılında müzik hayatına ara verdi. Sessiz bir döneme çekildi. 1978 yılında yeniden keşfedildi. Radyo programlarına katılmaya başladı. 1979'da tekrar sahneye çıktı. Şimdi sırada sanatçının sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

0: Seyhan Hanım 1989 yılında hayata veda etti. Ancak sesi ve tangoları yaşamaya devam ediyor. Türk müziğinde öncü bir kadın sanatçı olarak hatırlanıyor. Sevgili dinleyenler, bugün Seyhan Oskay'ı andık. Onun sesi yalnızca bir dönemin değil, bir cesaretin de simgesidir. Bir başka İz Bırakanlar programında buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan

6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye,
Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi.

olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18035 uzman erbaşı olmak üzere 29.353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Avrupa bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da imalat sektörü, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek maliyetler ve artan jeopolitik belirsizliklerin talebi baskılamasıyla Mayıs'ta durma noktasına geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesine yönelik medya saldırısı ve sosyal medya kampanyalarının arkasında ulusal ve uluslararası çevrelerin bulunduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'ni Meksika'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının işkence aracına dönüştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shokerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Shokerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne ilişkin temel beklentinin taahhütlerin eyleme dönüşmesi olduğunu belirtti. Romanya'ya düşen insansız hava aracı olayının ardından bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını ineleyen Shokerinska, müttefiklerin Rusya'nın neler yapabileceğini ve yapmaya ne kadar istekli olduğunu, ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Shokerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti. Ve son olarak spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklar kapsamında bu akşam İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk hazırlık maçı Çoban Stadında saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı Fransız pasör çaprazı Yemin Endiaye'yi transfer ettiğini duyurdu. Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan maden aç kapa tünelinin bölünmüş yolun her iki önünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey

Kandilli, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: kaşım.
1: Gonca Mete ile Yaşamın İzleri başlıyor.

0: dil yetisinin genetik bir bileşeni mi var? Konuşmayı nasıl bu kadar kolay öğreniyoruz? Hepimiz konuşarak anlaşıyoruz. Düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğreniyoruz? Hepimiz bir şekilde konuşuyoruz. Çocukluktan itibaren başkalarıyla bir şekilde iletişim kuruyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğrendik? Bu soruyu cevaplamak ana dil yerine ikinci bir dil düşünüldüğünde çok daha kolay aslında. Her şeyden önce yeni bir dili sistematik bir şekilde öğrenme eğilimindeyiz. Oysa ana dilimizin öğrenilmesi bir şekilde planlanan bir eylem değil. Bu nedenle onu nasıl öğrendiğimiz konusunda da farklı görüşler var. Ana dilimizi nasıl öğrendiğimizi anlamak dil bilimcileri bile şaşırtan bir konu. Doğduğumuzda hiçbir dil bilmezken etrafımızdaki kişileri duydukça o dili öğreniyoruz. Bu gerçekten ilginç. Dil edinimi konusunda dil bilimcilerin farklı görüşleri var. Bu konuda en etkili görüşlerden biri ise Noam Chomsky'den geliyor. Noam Chomsky'ye göre insanda dil yetisi doğuştan gelen bir yeti ve diğer bilişsel yetilerden bağımsız. İnsanların dil yetisi doğuştan gelir. Yani genetik. Bir diğer deyimle dil yetisi bize doğuştan kodlanmıştır. Konuşmayı nasıl öğrendiğimiz yani dil edinimiyle ilgili de iki temel görüş hakim. Bunlardan ilki dil ediniminin doğuştan olduğunu savunur. Diğeri ise deneyimlerimiz sonucu olduğunu savunur. Chomsky'ye göre dil edinimi doğuştandır. Buna göre insan zihni doğduğunda hali hazırda bazı bilgiler içermektedir. Dil bilimcilerin ana dilimizi nasıl öğreniyoruz sorusuna buldukları yanıtlardan biri de davranışçılık. Ancak dil öğrenme konusunda davranışçılıkla cevap aramak pek de kabul gören bir yöntem değil ve kolayca çürütülebilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, aynı evde aynı koşullarda büyüyen bir insan ve bir maymunu ele alalım. Koşullar aynı olmasına rağmen insan bebeği büyüdükçe kendini ifade etmek isteyecek ve konuşmaya başlayacaktır. Ancak maymun büyüse de böyle bir ihtiyacı olmayacaktır. Çünkü insanlar maymunlarda olmayan bir donanıma sahip. Çünkü çocuk duyduklarından çok daha fazlasını konuşabilir. Bir çocuğa ana dili öğretmek için istisnalar hariç kimse çocuğuna eğitim vermez. Çocuk kendiliğinden sonradan öğrenirse çocukta karmaşık gelebilecek bir dili kolayca öğrenebilir. Dilin insan kapasitesinin veya etkinliğinin diğer unsurlarından bağımsız olarak tasavvur edilmesi gerektiği doktrine, Chomsky'nin dil edinimi teorisinin merkezinde yer alır. Chomsky ve onu takip edenler dilin bağımsız olduğunu savunur. Dil bilgisinin benzersiz bir doğası vardır. Chomsky dili tüm dillerde geçerli olan belirli değişmez ilkeleri içeren bir kavram olarak tasavvur eder. Dil öğrenimi tamamen benzersiz bir şekilde gerçekleşiyor. Dilin evrenselliği kavramı da burada çok önemli. Dil bilimciler dil üzerinde çalışırken herhangi bir özel dil bilgisi, örneğin Fransızca, Arapça veya İngilizce değil, insan türünün dil yetisiyle ilgilenirler. Konuştuğumuz diller arasındaki farklılıkların anlaşılması da makul kabul edilebilir. Dil farklı ırk ve kültürlerdeki insanların farklılıkları olsa dahi ortak özellikler taşır. Dillerde bulunan bu ortak olan değerlere de evrensel dil bilgisi denir. Bu mekanizma sadece maruz kalma yoluyla öğrenilir. Temel olarak aynı işitme sistemine sahip bir maymunu ele alırsak, aynı şartlar altında olduğunu varsayarsak yine de maymun salt sesten başka bir şey duyamaz. İnsanlar ise farklı. Bu bir tür büyü değilse o zaman dil yetisinin doğuştan geldiğinin de bir kanıtı niteliğinde. Yapılan araştırmalara göre insan daha bebekken bile ana dilinin yapısını diğer dillerden ayırabiliyor. Kara kutu fikrine geri dönersek, dil öğrenen bir çocuğu incelediğimizi hayal edersek, çocukların erişebildikleri birincil dil verileri, örneğin etraflarında konuşulan ve maruz kaldıkları sözcükler, kendilerinin nasıl konuşmaya başladıklarını kolayca analiz edebiliriz. Kolayca ulaşamadığımız şey ise duydukları dışındakileri nasıl öğrendikleri. İşte tüm bu çalışmalar da bunun için yapılmakta. Peki ilk insanlar hangi dili konuşuyordu? Dil biliminde ön insan dili olarak nitelendirilen ya da proto insan dili denilen dünyadaki tüm dillerin atası olan hipotetik ana dildir. Dilin kökeninin tek tüm doğal dillerinin tahminen orta paleolitik çağda tek bir kaynaktan türediği monogenetik varsayımına dayanır. Bu kavram hala tartışmalı ve tarihsel dil bilimi tarafından da doğrulanamamıştır. Günümüzde var olan dillerin atası olarak öne sürülen bu dilin daha öncesi olduğu da iddia edilemez. İlk insanlar çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dillerle konuşmuşlardır. Modern tüm dillerde doğal ses yansımalarına karşılık gelen sözcükler bulunmaktaydı. Bu da yansıma teorisini desteklemektedir. Dünyada konuşulan ilk dilin ise Tamilce olduğu varsayılmaktadır. Dravidian dil ailesinin bir parçasıdır. Araştırmacılar bu dilin 2000 yılı aşkın bir süredir konuşulduğunu ve dünyanın yaşayan en eski dillerinden biri olduğunu öne sürmektedir. Yine akıllardan geçen sorulardan biri, Hazreti Adem hangi dili konuşuyordu? Hazreti Adem'in dili İslami telakkiye göre Arapça, Yahudi ve Hristiyanlara göre ise Aramice'dir. Cennette Arapça yeryüzüne inince de Süryanice konuştuğu 12 yazı çeşidiyle 700 dil bildiği de öne sürülmektedir. Dinimize göre Hazreti Adem de yeryüzüne indirilmeden önce cennette bulunduğu zamanlar Arapça konuşuyordu. Ayrıca bu dil peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildi.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer altı. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısında öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Total Energies ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi şirketleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğalgaz sağlayacak anlaşmaya imza attı. Ve son olarak spor. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulundan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcan-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden Açkapı tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21 derece. Atina parçalı bulutlu 22-31. Belgrad parçalı bulutlu 19-27. Helsinki parçalı bulutlu 3-8. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18. Madrid parçalı bulutlu 20-37. Moskova sağanak yağışlı 10-19. Paris parçalı bulutlu 14-24. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-28. Saraybosna parçalı bulutlu 12-21. Tiran parçalı bulutlu 17-29. Varşova parçalı bulutlu 11-19. Viyana parçalı bulutlu 18-23. Zürih parçalı bulutlu 14-23 derece. Amman açık 17-30. Aşgabat az bulutlu 18-28. Bağdat az bulutlu ve açık 27-40. Bişkek az bulutlu 15-28. Kabil parçalı bulutlu 14-30. Kuveyt az bulutlu ve açık 30-42. Medine az bulutlu ve açık 29-42. Mekke az bulutlu ve açık 29-40. Riyad az bulutlu ve açık 28-40. Şam az bulutlu ve açık 16-30 derece. Cezayir parçalı bulutlu 17-28. Montreal parçalı bulutlu 7-19, New York parçalı bulutlu 10-21, Sydney parçalı bulutlu 12-21, Washington parçalı bulutlu 12-25 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23, Kırcaali parçalı bulutlu 13-27, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih parçalı bulutlu 14-21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu parçalı bulutlu 13-25, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos'a parçalı bulutlu 15-28, Girne parçalı bulutlu 18-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 13-27, Düzelyurt parçalı bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sert havada çarpışacak. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın, yağ alın, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamızın ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirler de eklenince gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü. Bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı raporlar ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuz başlasın. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Güzel bir gece olmasını diliyoruz. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302-25-25, istek@mgm.com.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez. Fesleğen bile dokunmadığın sürece kokusunu yaymıyor etrafına. Sevdiklerimizin yüreğine dokunduğumuz bir gece olması dileğiyle sevgili şiirseverler. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar, mum ışığında dinlenir bu özel şarkılar ve özel şiirler.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

0: Teknolojinin Sesi Radyosu.
1: Bunu sana yazdım, sen oku. Bunu diye yazdım, tez oku.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Şarkıların nefesi, şiirin gölgesi olan programda duygusal bir şarkıyla programı açtık. Hazreti Mevlana'dan çok güzel bir şiiri paylaşacağız.
1: Gecenin sesi.

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, altüst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun. Etme. Etme.

Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme.

Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun sen, mahvediyorsun, etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan etme ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.

0: kimi geldiği gibi gider. Kimi seni kendine götürecek yolun başında bekler. Kimi sırdaş olur, kardeş olur. Sizi olduğu gibi anlatan olur. Kimi can olur, ömürlük olur, yaren olur. Son nefese kadar en güvendiğin olur. Kimi en zor anında elini öyle sıkı tutar ki umut olur. Kimi de anlaşılmaya ihtiyacın olduğu bir anda ben seni anlıyorum, sen daha fazla çırpınma, üzülme der ve gelir gönlünde baş köşeye oturur. İşte böyle güzel dostluklara, böyle samimi dostluklara güzel bir şarkı armağan edelim. Gecenin Sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşadıklarımızla dem alıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çayımız da demlendi mi? Belki kahve içmek istiyorsunuz. Çaylar, kahveler hazırlanmaya devam etsin. Gecenin sesini Kahraman Tazeoğlu'ndan çok güzel bir şiiri paylaşarak devam edelim. Aslında makale tarzı çok güzel bir yazı da diyebiliriz. Ayrılık gelmeden git sen diyor şairimiz. Radyolarınızın sesini biraz daha açın. Gecenin sesine devam ediyoruz.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

kimsesiz bir gökyüzüne lal bir dilin tüm sesiyle haykırması kadar sağır. Karanlık sularda bir amanın gözlerini araması kadar kör. Yani anlamsızlığa yeni anlamlar yükler gibi. Yalnızca yalnızlığa anlatıyorum kendimi.

çıkmaza düşmüş şiirlerin koynunda bir uzun yol oluyor kalemden süzülen her harf. Her gece aklımın kabristanlarında yankılanan sahipsiz bir ölüm çığlığı. Masumiyeti sesimde eskiyen ve dudaklarımın ucunda bitmek bilmeyen acılı tiryakilikler ve sonrasızlığın deminde keder dökülüyor kağıtlara. Hasılı aşk, ölü doğmuş bir çocuk şimdi yüreğimin sevda çukurlarında. Hadi yar, kendini al gecelerimden, al ve git. Zaten bir uzak düştü benimki. Ertelenmiş zamanlarda resmedilirken mavinin imkansızlığı. Şiirler nice sevdaya küs bakış hüküm giymişken, ezbersiz acılar eşliğinde gözlerinde tükenmek ve ölebilmek kirpiklerinin iz düşümünde. Hani meçhul bir izbede seninle el ele. Oysa mutluluğu çoktan rehin bıraktım ben. Bilmem hangi şehrin emanetçisinde ve senden habersiz adından acılar türetiyorum şimdilerde. Dilimin ucuna geliyorsun bir zaman, yaşamak soruyorsun. Yaşamak kör bir sancıdır sol yanımda. Dönüşsüz bir türkünün kambur sesinde yitip giden ve dinledikçe kendimi kabus olup büyür geceler karanlığın uğultulu yollarında. Ben kaçmak isterken her şeyden, gözlerin adına kendimi sefer üstüne sefer eylerim. Sana çok benzeyen bir şehir olur geçtiğim her yer. Her yer öylece uzar gider içinde gözlerimin. Ve bizden çok uzakta. Mevsim çömezi bir haziran, sonbahara uyanır şehri İstanbul. Gözlerinde bir mavi yangın ve saçlarından dökülür martılar. Üsküdar'da pasaklı bir deniz kızının. Sahi martılar diyordu bir şair, martılar ki sokak çocuklarıdır denizin. Yani öylesi kimsesiz ve umut olmuş, yani morarmış kanatlarında münzevi bir hayat taşıyan. Sonrası geç kalmış yaşanmışlıklarda bulutsuzluğa prangalı bir çift yağmur damlası. Yağmasın diye kulelerde saklanan. İşte böyle can dediğim yetim çocuklar hüznünde, kahır yüklü gölgeme çokça sahiplik etmişken bedenim, yorgunluğun kıyısında hüzün olup işlenmişim ömür gergefine. Çapulcu dillerin nazarında sevdaya zul libaslar giyinen uğursuzluk alameti koca bir hiçmiş adım. Ötesi yok. Gurbet yokuşu ağlamalar pazarında iki damla gözyaşıymış bedelim. Ve soyunup benliğimden elem üstüne elem giyinmiş sana pervane yüreğim. Gözlerimde gözlerini ateş bilip yanmışım öylece. Hiç ses etmemişim. Meğer ne çok kedermiş gözlerinin içinde tutuklu kalmak. Lakin sevmişim işte her şeyden ve herkesten öte. Sadece sevmişim seni. Ama sen kendini sök düşlerimden, sök ve git şimdi. Yolların koynunda başımı yaslayıp ölümün yamacına, bunca acıyla yoldaş olmuşken ben, sen kaç benim kalabalığımdan ve bir intiharın şafağında sesini sil şiirlerimden. Olmasın dönüşü gittiğin yolun, kalemi kırılmış gelişlerin hükmünde sonsuz bir gidişle unutmalara aç yüreğini. Yüreğini toparla yüreğimden. Cellat bayramı asılışlarda, nasırlı urganlar kuşanmış şiirlerde
seyreyle yüzümü ve zamana not düşsün akreple yel kovan. Yüzün kalbimin ortasında yalnızlık yazgısı yemin olsun ki belki arınıp mezar kalabalıklarından ben yine ben olurum. Yağmurlu bir gökyüzü akşamı, hani olur ya, düş yorgunu bir martı gelir de hatırlatırsa beni, ziyan ömürler kucağında kendine has ölümler büyüten bir deli çocuktu dersin. Hadi git şimdi, git ki gözlerine ayrılık değmesin. Hadi git şimdi, git ki gözlerine ayrılık değmesin.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Samanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, Samanla kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Samanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava 3 ila 5,

TR internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18035 uzman erbaşı olmak üzere 29.353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Avrupa bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da imalat sektörü, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek maliyetler ve artan jeopolitik belirsizliklerin talebi baskılamasıyla Mayıs'ta durma noktasına geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesine yönelik medya saldırısı ve sosyal medya kampanyalarının arkasında ulusal ve uluslararası çevrelerin bulunduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'ni Meksika'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının işkence aracına dönüştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Shekerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne ilişkin temel beklentinin taahhütlerin eyleme dönüşmesi olduğunu belirtti. Romanya'ya düşen insansız hava aracı olayının ardından bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını ineleyen Shekerinska, müttefiklerin Rusya'nın neler yapabileceğini ve yapmaya ne kadar istekli olduğunu, ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Shekerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş kadın voleybol takımı Fransız pasör çaprazı Yaman Endiaye'yi transfer ettiğini duyurdu. Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna-Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurdağ-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan maden aç kapa tünelinin bölünmüş yolun her iki önünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

0: sevgili şiirseverler, okumamı istediğiniz şiirler olursa bize mutlaka ulaşın. İlerleyen programlarda istek şiirlerinize yer vereceğimizi hatırlatalım. İletişim yollarımızı biliyorsunuz ama biz ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Programımızı ya da radyomuzu yeni keşfedenler de olabilir. 0312 alan koduyla 302-2525 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız görselin altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz Gecenin Sesi 2019. Bazen bulunmamak üzere saklanmak ister insan. Hayatın gerçeklerini kabul etmek zor geldiğinde. Kaybetmeyi öğrenir insan. Hayal kırıklıklarına tahammül edebilmeyi de. Fark eder insan. İhtiyaçlarını, ruhunu, mutlu eden şeyleri, telaşlarını, huzursuzluğunu, sonra aklına tıkıştırdığı zehirli düşünceleri. Sever insan. Kalbinde boşluk bırakmayacak kadar çok sever. Dünyevi zevkleri tertemiz hislere karıştırmadan sever. Siler insan. Uyumsuzu, tutarsızı, utandıranı, ilgisizi, sorumsuzu, halden anlamayanı, burnu düşse yerden almayanı, gözü devamlı dışarıda olanı. Huzur bulmak ister insan. Onu duyanla, onu anlayanla, duygularını sıcacık paylaşanla, uzlaştığıyla, kavuştuğuyla, özdeki seni görebilenle. Huzur dolu bir gece diliyorum. Şükrer Baş'ın çok sevdiğim yazılarından bir tanesi şiir tadında sizlerle buluşacak şimdi. Zaman zaman yer veriyorum. Çok özel yazılardan bir tanesidir. Şimdi sizden ricam, radyonuzun sesini biraz açmanız ve gözlerinizi kapamanız. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hadi bakalım.
1: Gecenin Sesi.

ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur ha yağdı ha yağacak. İncecik bir küsenti yokluyor boşluğun insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım?

iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Öyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykır uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değil de. Yağmur yağıyor Ömür Hanım. Gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Dönelim. Dönmek yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımızın. Korkaklıktır. Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır. Olsun. Dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kamburu evlere, cılızlığımızın görkemli korunaklarına, yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım. Büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Bakıyorum, umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı, her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim, büyük düşlerim. Özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koşullarım beni oluşturdu, ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek. Lokantalarda televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre yitiklerinde önem kazanmaya. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bir beni ulaştırırdı beni, kederli dalgınlığımdan her döndüğümde. Bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce,
yapay yakınlıklarına insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım?

Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım. Şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını tükettim ben. Kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım Ömür Hanım. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi. Karanlıklar içre, öyle yitik, öyle üzgün. Yalnızım. Sularım toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki. Bir söz insanın neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi? Yüreğinden mi? Aklından mı? Düşlerinden mi? Yoksa gerçeğinden mi? Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda? Yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür Hanım, yasaklamalı. Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olanağı olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi dilleri yerine, her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur. Yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma. Hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de. Örneğin. Kesinlik çirkin, sessizlik, sesten, hele de güncel ve kof, her zaman iyidir. Düş gücü, iç zenginliği verir insana. Dünyanın usul usul ağıran o puslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamları bu yüzden etkiler bizi. Duygulandırır de. Anlık izlenimler, sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü, kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi. Bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman. Kısa kalır, sonsuz olur insanın küçücük ömrünün karşısında. İstemenin kuralı yoktur de. Açıklaması, sınırı, suçu yoktur. İstemek yaşamın kendiliğinden sonucudur. Ne haklı, ne haksız, ne yerinde, ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak, kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımızsa sisler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize? Bir bardak suya, demirli bir pencereye. Nasıl gizleriz ağız dil vermez bir geceye? Ve nedir ki gizi daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize? Çözemeyiz de bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezbere yaşamla.

Dünya bir testidir de Ömür Hanım. Ömür bir su. Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanın. Bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için. Ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sars aklımın cılız ayaklarını, kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur, yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından, beni duy ve anla. Yağmur dindi Ömür Hanım, gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyununu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurşuni kül rengi mi yoksa? Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil, dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu. Ya da ne bileyim, bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzü de olmak isteyebilirdim, değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudun 40 kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde. İncelik adına ben geçtim. Yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde. Ördüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar, savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığıyla. Yükümü yanlış bedestanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık, derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.

0: kalpten edilmiş dua her şeyi değiştirir bilesin. Zorlayınca olmaz, nasipse olur bilesin. Her kara bulutun aydınlık bir yeri vardır bilesin. Kirpi de yavrusunu pamuğum diye severmiş bilesin. Karşındakinin seçimleri, eğilimleri, zaafları ya da korkuları biz başka türlü olmasını istiyoruz diye düzelmez bilesin. Herkesin bir dönüm noktası vardır. Çünkü Allah her kuluna yardım eder bilesin. Aşkın sesi dalga dalga yayılsın tüm aleme. Gecenin sesi dokunsun tüm kalplere. Gecenin sessizliğinde ses olmaya devam ediyoruz. Sırada yine çok özel şiirlerden bir tanesi var. Ahmet Selçuk İlkan'ın çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesini naçizane paylaşacağız.
1: Gecenin Sesi.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki saçlarını bile hiç okşamadım. Hadi git, gözlerime baka baka git. Hadi git, hayatımdan çıka çıka git. Hadi git, yüreğimi yaka yaka git. Şairler, ağlamaz gülüm,

Farz et ki unutulmuş bir şairim köşe başında. Farz et ki hiçbir şiirimi sana yazmadım. Farz et ki hiçbir şarkımda adını bile anmadım. Hadi git, sevdiğimi bile bile git. Hadi git, bir kalemde sile sile git. Hadi git, hiç üzülme, güle güle git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz gülüm.

Farz et ki bir kum tanesiyim sahilde. Farz et ki bir çakıl taşıyım yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Hadi git, üzerime basa basa git. Hadi git, umutları asa asa git. Hadi git, hiç konuşma, susa susa git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz. Farz et ki yokum artık. Farz et ki öldüm. Farz et ki isimsiz bir mezarım dağ başında. Hadi git, saçlarında bir tel bırakmadan git. Hadi git, avucumda bir el bırakmadan git. Hadi git, başucumda bir gül bırakmadan git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

teşekkür ediyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi İlayda Demir'in sunumuyla

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgarında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güney

Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden
veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor, dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. Boru hatlarıyla petrol taşıman anonim şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Total Energies ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi şirketleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak anlaşmaya imza attı. Ve son olarak spor. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulundan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcan-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden Açkapı Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21 derece. Atina parçalı bulutlu 22-31. Belgrad parçalı bulutlu 19-27. Helsinki parçalı bulutlu 3-8. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18. Madrid parçalı bulutlu 20-37. Moskova sağanak yağışlı 10-19. Paris parçalı bulutlu 14-24. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-28. Saraybosna parçalı bulutlu 12-21. Tiran parçalı bulutlu 17-29. Varşova parçalı bulutlu 11-19. Viyana parçalı bulutlu 18-23. Zürih parçalı bulutlu 14-23 derece. Amman açık 17-30. Aşgabat az bulutlu 18-28. Bağdat az bulutlu ve açık 27-40. Bişkek az bulutlu 15-28. Kabil parçalı bulutlu 14-30. Kuveyt az bulutlu ve açık 30-42. Medine az bulutlu ve açık 29-42. Mekke az bulutlu ve açık 29-40. Riyad az bulutlu ve açık 28-40. Şam az bulutlu ve açık 16-30 derece. Cezayir parçalı bulutlu 17-28. Montreal parçalı bulutlu 7-19, New York parçalı bulutlu 10-21, Sydney parçalı bulutlu 12-21, Washington parçalı bulutlu 12-25 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23, Kırcaali parçalı bulutlu 13-27, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih parçalı bulutlu 14-21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu parçalı bulutlu 13-25, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos'a parçalı bulutlu 15-28, Girne parçalı bulutlu 18-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 13-27, Düzelyurt parçalı bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesine başlamadan önce Neşet Ertaş'tan bahsetmek istiyoruz biraz. Neşet Ertaş'ı anlatmaya sayfalar yetmez. Kelimeler çoğu zaman kifayetsiz kalır. Ancak elimizden geldiğince kısaca bahsetmek istiyoruz kendisinden. Neşet Ertaş 1938 Kırşehir doğumludur. Annesini 12 yaşındayken kaybeder. Babası bağlama ustasıdır ve Neşet Ertaş babasıyla aynı ruha sahip olduklarını dile getirir. Bağlama öğrendikten sonra düğünlerde sazlı türküler söylemeye başlarlar. Neşet Ertaş Kırşehir ve ardından 2 yılda Kırıkkale'de bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul'a gelerek Şen Çalar Plak'ta ilk plağını Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adıyla babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkarır. Halk tarafından çok beğenilen bu kaseti daha sonrasında halk konserleri takip eder. 2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Neşet Ertaş Ankara'ya yerleşir ve sahne hayatına burada devam eder. 1962'de İzmir Narlıdere'de askerliğini yapar. Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışır ve evlenmek ister ama babası Muharrem Ertaş Leyla'ya asla onay vermez. Böylelikle baba oğlunun aşıklar atışması olur birbirlerine. Türkü sözleriyle cevap verirler. Hatta babasının Leyla'ya olan tavrından dolayı kadın insan, erkek ise insanoğlu diyerek Leyla'sını savunur ve Leyla ile evlenir. Evlilikleri iki çocukla taçlanır ama bu evlilik uzun sürmez ve boşanma gerçekleşir. Alkol ve sigara bağımlısı olan Neşet Ertaş parmaklarından felç geçirir ve bağlamasının teline basamadığından işsiz kalır. Almanya'ya tedaviye gider. Tedavisinin ardından 2000 yılında İstanbul konseriyle geri döndüğünü açıklar. Demirel zamanında kendisine devlet sanatçısı unvanı verilmek istenir fakat kabul etmez. Ben halkın sanatçısıyım diye belirtir. 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirir. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Mezar taşında ise sakin ol ha insanoğlu, incitme canı, her can bir kalp hakka bağlı, incitme canı incitme yazılıdır. Tüm ülkenin kalbinde taht kurmuş dev bir isim olan Neşet Ertaş'ı saygı ve özlemle anıyoruz. Gönül Dağı yıllarca anlamı yanlış anlaşılan Neşet Ertaş'ın hisli duygu dünyasını yine kendisinin açıklaması gereken o müthiş türkü. Türkü genellikle kendi söz ve bestelerinden oluşan seslendirmeler yapan Neşet Ertaş'a aittir. Ve seslendirdiği günden bu yana değerini yitirmemiş, artarak sürdürmüştür. Neşet Ertaş sevgisinin, sevmenin, aşkın ve değer vermenin ne demek olduğunu kalbinin derinliklerinde en saf haliyle duyan,
en incelikli kelimelerle süsleyerek sazının tellerine asan müthiş bir sanatçıdır. Sanatın sazla, sözle değil, hisle olduğunu çok kez ve tüm eserlerinde tek tek göstermiş, kanıtlamıştır insanlara. Özellikle de Gönül Dağı türküsünde. Herkes Neşet Ertaş'ın çok hisli bir aşık olduğunu bilir. Yine herkes Neşet Ertaş'ın Leyla'sını da bilir. Babasının Leyla'yı hor gören bir sözünün üstüne bugün kadına verilmesi gereken değeri anlatmak üzere her yerde gördüğünüz o sözü söylemiştir. Demiştir ki, anneler, kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Kitlelerin, hakların, toplumların böyle bir insanı sevmemesi ne mümkün değil mi? Birçok türkü yapmıştır Neşet Ertaş ve hiçbiri diğerinden daha az güzel değildir. Mesela bir Gönül Dağı türküsü vardır ki aşkın kanunlarını yazmıştır desek abartmış olmayız. Bu türküden bir aşk hikayesinin nasıl süreceği, duygular eskimeden nasıl devam edeceği, ömürlük, ilişkilerin aslında bu esaslara dayandığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Yürek dağlandığında gözler aşkın asaletine yakışır gizlilikte, aşkın esrarlı güzelliğine yaraşır yaşlar döker gizli gizli. Sakin bir kuytuda kalp sevdasını bulunca dile gelmez duygular, taşar, dil susar, hal konuşur gizli gizli. Kişi sanır ki kalpten taşan göğe sığmaz, kelimeler bu hissi anlatamaz. Tanıdık bir yüz, sevilen bir sevda ile çağrılmayınca kişi yakınlar uzak olur. Gittiğin yerlerde gönlünü titreten biri yoksa her yol varılmaz, aranan bulunmaz olur. Aradığını sen bulursan bile onun aradığı sen değilsen kapısı vurulmaz, çalınmaz, içeri buyur edilmeden girilmez. Herkesi birbirine yakın kılan yaratandan hediye bir sevgi damarı var. Sevdanın canda hissettiği, gördüğünde attığı, sevdiğinde bildiği, işte o görünmez, aynı gönül inceliğine sahip olanlarda karşılıklı hissedilir. Gönül cananını bulursa o damar bağlama teline dönüşür Neşet Ertaş'ta ve seslenir Leyla'sına. Gönülden gönüle giden yolda bulduğu odur. Gizli gizli bir yoldur o. Oradan gel, sevgiden gel, o hisle gel. His gizli, yol gizli. Sabahın en güzel saatinde kuşlar yeni ötüşürken, gözlerini ovuştururken, kirpiklerin dağınıkken gel diyor Neşet Ertaş. Tüm dünya uyurken, sevdanın sesini duyanlar dışında her şey tüm evren uyurken gel. Bu yol gizli, bu kalpten kalbe hissedilen yol, bileni yok. Bu kalpten kalbe hissedilen yol, bileni yok, göreni yok. Yine de duymayan yürekler görmeden gel. Sevdanın özünü gör gel. Yaratana seni bağlayan aşk bu, bunu bil gel diyor. Bu yolu Rabbinin gönlüne açtığını, yalnız onun kalbine sızdığını saf sevgiyi hissedenler bilir. Bil de gel diyor Neşet Ertaş. Gönül dağı kor olmadan gel. Neşet Ertaş Gönül Dağı türküsünü bir röportajında şöyle anlatıyor. Kalpten kalbe giden yol Allah kanalıyla gidiyor. Bütün kalpler de Allah'a bağlı olduğu için kalpten kalbe giden yol da Allah vasıtasıyla gidiyor. Gönülden gönüle giden yol da. İki insan birbirini severse birbirine gönül bağı oluyor. Kalpten kalbe giden yol Allah'ın aktarımıyla gidiyor ve gönülden gönüle gidiyor. İki insan arasında bir sevgi bağı varsa bu gerçekleşiyor. Bozkırık'ın tezenesi olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın söylediği, günümüzde çok sevilen türkü Gönül Dağı'nın sözleri şu şekilde. Gönül Dağı yağmur boran olunca akar can üzümden sel gizli gizli. Bir tenhada can canını bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü verilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Seher vakti garip bülbül öterken
kirpiklerin oku cana batarken, cümle alem uykusunda yatarken, kimseler duymadan,

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşçakalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 2 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 3 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6. Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenen, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 4 Haziran Perşembe günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

özellikle iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18035 uzman erbaşı olmak üzere 29.353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Avrupa bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da imalat sektörü, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek maliyetler ve artan jeopolitik belirsizliklerin talebi baskılamasıyla Mayıs'ta durma noktasına geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesine yönelik medya saldırısı ve sosyal medya kampanyalarının arkasında ulusal ve uluslararası çevrelerin bulunduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'ni Meksika'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının işkence aracına dönüştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Shekerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne ilişkin temel beklentinin taahhütlerin eyleme dönüşmesi olduğunu belirtti. Romanya'ya düşen insansız hava aracı olayının ardından bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını ineleyen Shekerinska, müttefiklerin Rusya'nın neler yapabileceğini ve yapmaya ne kadar istekli olduğunu, ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Shekerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş kadın voleybol takımı Fransız pasör çaprazı Yaman Endiaye'yi transfer ettiğini duyurdu. Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağı-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden Açkapı Tüneli'nin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj

0: çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
1: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
1: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.
1: 3 Haziran'daki programın ilk bölümünde icralarını keyifle dinlediğimiz bağlama ustalarının bağlamalarını yapan Mehmet Ali Çetinkaya'yı konuk edeceğiz.
0: İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği ziyafeti var. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Neşe Dursun Saraç en güzel şarkılarını sizin için seslendirecek.
1: Haydun Karabudak ve Emel Kamalan'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Elif bir asude nihal. Elif ki cümle cevabı havi bir nihayetsiz sual. Elif'in manası derim amma, Elif bizatihi mana. Elif kelam, Elif ilim, Elif hikmet. Dört kitabın manası bellidir bir Elif'te. Sen Elif'i bilmez isen, bu nice okumaktır diye ünler Yunus Baba. Harcanan bunca yıllar, eskittiğin sıralar, yuttuğum tozlar, beşikteki bebeler gülmektedir haline. Elif'in aslı ne? Bezmi Elesten sorulmuştur. Ezel boşluğunda yan kılanır durur. Aşıklık istidadı olanlar cevapların peşine düşer umutsuzca. Gözlerini feda etmiş de koca Veysel, gene de vakıf olamamış sırrına. Dile gelmiş sarı tambura Anadolu'nun bozkırında. Okudum mektepte, vardım bir ere. Bir Elif okudum, çok hesap çıktı. Bir Elif üç nokta geldi bir yere. Ezber ettim andan dört kitap.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güneyi sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzak iyi olur.

5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marş okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i

Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, Türkiye Azerbaycan'la birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor, dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından başkent sakinlerini Beyrut'ta da sükunet olmayacak ifadeleriyle tehdit etti. Boru hatlarıyla petrol taşıman onun şirketiyle Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Total Energies ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi şirketleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca 33 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak anlaşmaya imza attı. Ve son olarak spor. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulundan yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağı-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan maden aç kapa tünelinin bölünmüş yolun her iki önünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır Tefenli Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 13-21 derece. Atina parçalı bulutlu 22-31. Belgrad parçalı bulutlu 19-27. Helsinki parçalı bulutlu 3-8. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18. Madrid parçalı bulutlu 20-37. Moskova sağanak yağışlı 10-19. Paris parçalı bulutlu 14-24. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-28. Saraybosna parçalı bulutlu 12-21. Tiran parçalı bulutlu 17-29. Varşova parçalı bulutlu 11-19. Viyana parçalı bulutlu 18-23. Zürih parçalı bulutlu 14-23 derece. Amman açık 17-30. Aşgabat az bulutlu 18-28. Bağdat az bulutlu ve açık 27-40. Bişkek az bulutlu 15-28. Kabil parçalı bulutlu 14-30. Kuveyt az bulutlu ve açık 30-42. Medine az bulutlu ve açık 29-42. Mekke az bulutlu ve açık 29-40. Riyad az bulutlu ve açık 28-40. Şam az bulutlu ve açık 16-30 derece. Cezayir parçalı bulutlu 17-28. Montreal parçalı bulutlu 7-19, New York parçalı bulutlu 10-21, Sydney parçalı bulutlu 12-21, Washington parçalı bulutlu 12-25 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23, Kırcaali parçalı bulutlu 13-27, Köstence parçalı bulutlu 13-22, Münih parçalı bulutlu 14-21, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 17-30, Selanik parçalı bulutlu 18-29, Şumlu parçalı bulutlu 13-25, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 13-25, Balkaneş parçalı bulutlu 14-28, Gazimagos'a parçalı bulutlu 15-28, Girne parçalı bulutlu 18-26, Lefkoşa parçalı bulutlu 13-27, Güzelyurt parçalı bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: İz bırakanlar.
7: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Bugün Türk müziğinde bir dönemin kapılarını aralayan, sahneye çıkan ilk kadın sanatçılar arasında yer alan, sesiyle ve cesaretiyle iz bırakan bir ismi anıyoruz. Türk tangosunun öncü yorumcularından Seyyan Özkay. Onun sesi yalnızca bir müzik türünü değil, bir toplumun dönüşümünü de yansıtır. Programımıza sanatçının sesinden dinleyeceğimiz bir tangoyla başlıyoruz. Mazi kalbimde bir yaradır.

Seyhan Özkay 1913 yılında Selanik'te doğdu. Mübadele sonrası ailesi İstanbul'a yerleşti. Çocukluğu Kanlıca'da geçti. Babası erken yaşta hayatını kaybetti. Bu zorlu süreç onun güçlü karakterinin oluşmasında etkili oldu. Yine sözlerimize sanatçının sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

Seyyan Özkay İstanbul Konservatuvarı'nda eğitim aldı. 16 yaşında sahneye çıktı. Kadıköy Operet sahnesinde ilk kez dinleyicisiyle buluştu. Kısa süre sonra da dikkat çekti. Şimdi programımıza sanatçının sesinden bir tango eserine

1930'lu yıllarda İstanbul'da yeni bir müzik türü yükseliyordu. Tango. Seyyan Özkay bu müziğin Türkiye'deki ilk güçlü kalın sesi oldu. Şimdi onun sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

Maya sığma. Bir gönül deyip geçmeyin, mermer açtın başıma. Daha gencim ama bastın.

İstiklal Caddesi'nde sahne alan Seyhan Özkay, Moulin Rouge sahnesinde dinleyicileri büyüledi. Onun performansları konser gibi dinlenirdi. Şimdi yine güzel bir eserine kulak veriyoruz.

Seyhan Özkay 1932 yılında plak kayıtları yaptı. Mazi kalbimde bir yaradır büyük ilgi gördü. Ardından birçok tango kaydetti. Toplamda 50'ye yakın plak doldurdu. Şimdi sırada sanatçının sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

Seyhan Hanım evlilik sonrası Anadolu'ya gitti. 1942 yılında müzik hayatına ara verdi. Sessiz bir döneme çekildi. 1978 yılında yeniden keşfedildi. Radyo programlarına katılmaya başladı. 1979'da tekrar sahneye çıktı. Şimdi sırada sanatçının sesinden bir tango eserine kulak vereceğiz.

0: Seyhan Hanım 1989 yılında hayata veda etti. Ancak sesi ve tangoları yaşamaya devam ediyor. Türk müziğinde öncü bir kadın sanatçı olarak hatırlanıyor. Sevgili dinleyenler, bugün Seyhan Oskay'ı andık. Onun sesi yalnızca bir dönemin değil, bir cesaretin de simgesidir. Bir başka İz Bırakanlar programında buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Esen kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33, Mardin 20-29, Şanlıurfa 19-34, Siirt 15-30 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, zamanla batısında 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyinde 6, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı genel atamaları kapsamında 1722 subay, 7933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18035 uzman erbaş olmak üzere 29353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Avrupa bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da imalat sektörü, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek maliyetler ve artan jeopolitik belirsizliklerin talebi baskılamasıyla Mayıs'ta durma noktasına geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesine yönelik medya saldırısı ve sosyal medya kampanyalarının arkasında ulusal ve uluslararası çevrelerin bulunduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'ni Meksika'nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinin infaz ve mahrumiyet alanına dönüştüğünü ve tutukluların tedavi hakkından yoksun bırakılmasının işkence aracına dönüştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shokerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Shokerinska, 7-8 Temmuz'da düzenli işkence aracına dönüştüğünü bildirdi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shokerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Shokerinska, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara

0: Ayrıca eylemlerinin ne kadar pervasız hale geldiğini çok iyi bildiğini dile getirdi. Şekerinska, Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ittifak güvenliğini de doğrudan etkilediğine işaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin olmaması halinde dış politikalarında dengesizlik durumunun ortaya çıkacağını, ilişkileri normalleştirmenin ülkesi için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti. Ve son olarak spor. Beşiktaş kadın voleybol takımı Fransız pasör çaprazı Yemin Endiaye'yi transfer ettiğini duyurdu. Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna-Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Nurcağı-Gaziantep Devlet Yolu'nda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde bulunan Maden-Açkapı tünelinin bölünmüş yolun her iki yönünde kütüplerinde yapılmakta olan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Çavdır-Tefenli-Burdur yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Haziran Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kastamonu kıyıları ve Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. 4 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusu, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat ve Malatya çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Soğudu havalar,

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Türkünün hikayesine başlamadan önce Neşet Ertaş'tan bahsetmek istiyoruz biraz. Neşet Ertaş'ı anlatmaya sayfalar yetmez. Kelimeler çoğu zaman kifayetsiz kalır. Ancak elimizden geldiğince kısaca bahsetmek istiyoruz kendisinden. Neşet Ertaş 1938 Kırşehir doğumludur. Annesini 12 yaşındayken kaybeder. Babası bağlama ustasıdır ve Neşet Ertaş babasıyla aynı ruha sahip olduklarını dile getirir. Bağlama öğrendikten sonra düğünlerde sazlı türküler söylemeye başlarlar. Neşet Ertaş Kırşehir ve ardından 2 yılda Kırıkkale'de bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul'a gelerek Şen Çalar Plak'ta ilk plağını Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adıyla babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkarır. Halk tarafından çok beğenilen bu kaseti daha sonrasında halk konserleri takip eder. 2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Neşet Ertaş Ankara'ya yerleşir ve sahne hayatına burada devam eder. 1962'de İzmir Narlıdere'de askerliğini yapar. Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışır ve evlenmek ister ama babası Muharrem Ertaş Leyla'ya asla onay vermez. Böylelikle baba oğlunun aşıklar atışması olur birbirlerine. Türkü sözleriyle cevap verirler. Hatta babasının Leyla'ya olan tavrından dolayı kadın insan, erkek ise insanoğlu diyerek Leyla'sını savunur ve Leyla ile evlenir. Evlilikleri iki çocukla taçlanır ama bu evlilik uzun sürmez ve boşanma gerçekleşir. Alkol ve sigara bağımlısı olan Neşet Ertaş parmaklarından felç geçirir ve bağlamasının teline basamadığından işsiz kalır. Almanya'ya tedaviye gider. Tedavisinin ardından 2000 yılında İstanbul konseriyle geri döndüğünü açıklar. Demirel zamanında kendisine devlet sanatçısı unvanı verilmek istenir fakat kabul etmez. Ben halkın sanatçısıyım diye belirtir. 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirir. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı mezarlığında toprağa verilmiştir. Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Mezar taşında ise sakin ol ha insanoğlu, incitme canı, her can bir kalp hakka bağlı, incitme canı incitme yazılıdır. Tüm ülkenin kalbinde taht kurmuş dev bir isim olan Neşet Ertaş'ı saygı ve özlemle anıyoruz. Gönül Dağı yıllarca anlamı yanlış anlaşılan Neşet Ertaş'ın hisli duygu dünyasını yine kendisinin açıklaması gereken o müthiş türkü. Türkü genellikle kendi söz ve bestelerinden oluşan seslendirmeler yapan Neşet Ertaş'a aittir. Ve seslendirdiği günden bu yana değerini yitirmemiş, artarak sürdürmüştür. Neşet Ertaş sevgisinin, sevmenin, aşkın ve değer vermenin ne demek olduğunu kalbinin derinliklerinde en saf haliyle duyan, en incelikli kelimelerle süsleyerek sazının tellerine asan
müthiş bir sanatçıdır. Sanatın sazla, sözle değil, hisle olduğunu çok kez ve tüm eserlerinde tek tek göstermiş, kanıtlamıştır insanlara. Özellikle de Gönül Dağı türküsünde. Herkes Neşet Ertaş'ın çok hisli bir aşık olduğunu bilir. Yine herkes Neşet Ertaş'ın Leyla'sını da bilir. Babasının Leyla'yı hor gören bir sözünün üstüne bugün kadına verilmesi gereken değeri anlatmak üzere her yerde gördüğünüz o sözü söylemiştir. Demiştir ki, anneler, kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Kitlelerin, hakların, toplumların böyle bir insanı sevmemesi ne mümkün değil mi? Birçok türkü yapmıştır Neşet Ertaş ve hiçbiri diğerinden daha az güzel değildir. Mesela bir Gönül Dağı türküsü vardır ki aşkın kanunlarını yazmıştır desek abartmış olmayız. Bu türküden bir aşk hikayesinin nasıl süreceği, duygular eskimeden nasıl devam edeceği, ömürlük ilişkilerin aslında bu esaslara dayandığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Yürek dağlandığında gözler aşkın asaletine yakışır gizlilikte, aşkın esrarlı güzelliğine yaraşır yaşlar döker gizli gizli. Sakin bir kuytuda kalp sevdasını bulunca dile gelmez duygular, taşar, dil susar, hal konuşur gizli gizli. Kişi sanır ki kalpten taşan göğe sığmaz, kelimeler bu hissi anlatamaz. Tanıdık bir yüz, sevilen bir sevda ile çağrılmayınca kişi, yakınlar uzak olur. Gittiğin yerlerde gönlünü titreten biri yoksa, her yol varılmaz, aranan bulunmaz olur. Aradığını sen bulursan bile, onun aradığı sen değilsen, kapısı vurulmaz, çalınmaz, içeri buyur edilmeden girilmez. Herkesi birbirine yakın kılan, yaratandan hediye bir sevgi damarı var. Sevdanın canda hissettiği, gördüğünde attığı, sevdiğinde bildiği, işte o görünmez, aynı gönül inceliğine sahip olanlar da karşılıklı hissedilir. Gönül cananını bulursa o damar bağlama teline dönüşür Neşet Ertaş'ta ve seslenir Leyla'sına. Gönülden gönüle giden yolda bulduğu odur. Gizli gizli bir yoldur o. Oradan gel, sevgiden gel. O hisle gel. His gizli, yol gizli. Sabahın en güzel saatinde kuşlar yeni ötüşürken, gözlerini ovuştururken, kirpiklerin dağınıkken gel diyor Neşet Ertaş. Tüm dünya uyurken, sevdanın sesini duyanlar dışında her şey tüm evren uyurken gel. Bu yol gizli. Bu kalpten kalbe hissedilen yol bileni yok. Bu kalpten kalbe hissedilen yol. Bileni yok, göreni yok. Yine de duymayan yürekler görmeden gel. Sevdanın özünü gör, gel. Yaratana seni bağlayan aşk bu, bunu bil, gel diyor. Bu yolu Rabbinin gönlüne açtığını, yalnız onun kalbine sızdığını, saf sevgiyi hissedenler bilir. Bil de gel diyor Neşet Ertaş. Gönül dağı kor olmadan gel. Neşet Ertaş, Gönül Dağı türküsünü bir röportajında şöyle anlatıyor. Kalpten kalbe giden yol Allah kanalıyla gidiyor. Bütün kalpler de Allah'a bağlı olduğu için kalpten kalbe giden yol da Allah vasıtasıyla gidiyor. Gönülden gönüle giden yol da. İki insan birbirini severse birbirine gönül bağı oluyor. Kalpten kalbe giden yol Allah'ın aktarımıyla gidiyor ve gönülden gönüle gidiyor. İki insan arasında bir sevgi bağı varsa bu gerçekleşiyor. Bozkırık'ın tezenesi olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın söylediği, günümüzde çok sevilen türkü Gönül Dağı'nın sözleri şu şekilde. Gönül Dağı yağmur boran olunca, akar can üzümden sel gizli gizli. Bir tenhada can canını bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü verilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Seher vakti garip bülbül öterken, kirpiklerin oku cana batarken,
cümle alem uykusunda yatarken, kimseler duymadan gel gizli gizli. Sevgili dinleyenler, şimdi bu güzel türkü

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere. Sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşçakalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-33, Bilecik 14-28, Bursa 16-32, Çanakkale 19-29, Edirne 16-29, İstanbul 20-29, Kırklareli 15-29, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-32, Tekirdağ 17-28, Yalova 20-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu. İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 12-27, Aydın 18-33, Denizli 19-33, Kütahya 11-27, İzmir 18-33, Manisa 18-34, Muğla 13-28, Uşak 12-27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 19-32, Antalya 20-26, Burdur 12-28, Hatay 18-28, Isparta 12-27, Kahramanmaraş 16-33, Mersin 20-28, Osmaniye 17-29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 12-26, Ankara 12-27, Çankırı 10-27, Eskişehir 12-29, Karaman 13-27, Kayseri 10-26, Kırıkkale 13-27, Kırşehir 9-26, Konya 14-28, Nevşehir 12-24, Niğde 10-26, Sivas 9-23, Yozgat 9-22 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 14-31, Bolu 11-27, Düzce 16-30, Karabük 12-28, Kastamonu 8-26, Zonguldak 16-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 13-28, Artvin 13-21, Bayburt 8-22, Çorum 11-25, Giresun 17-21, Gümüşhane 9-23, Ordu 17-21, Rize 16-22, Samsun 15-21, Sinop 15-23, Tokat 11-27, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-22, Ardahan 3-16, Bingöl 10-26, Bitlis 8-21, Elazığ 11-29, Erzincan 10-26, Erzurum 6-20, Hakkari 12-25, Iğdır 12-28, Kars 5-19, Malatya 12-29, Muş 9-25, Tunceli 9-27, Şırnak 18-28, Van 7-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-32, Batman 12-33, Diyarbakır 12-32, Gaziantep 15-32, Kilis 18-33,